Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

de katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani...

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

geliyor mu acaba? Evet, şu an geliyor. Arkadaşlar bir nazarla uğraşıyorduk da anca gitti, yemin ediyorum. Sabahtan beri artık kimin nazarı değdi bilmiyoruz. Bir türlü yayına giremedim ya. Şu an sesim nasıl geliyor? Bu arada Vocalzone'a çok teşekkürler. Biraz sesim kısıktı. Vocalzone Türkiye bana çok güzel bir ürün yolladı. Teşekkürler. Dün az önce motorize kurye ışık hızıyla bulunduğum yere, yani bizim sanatçımız Özlem Demir sunucu arkadaşım gelene kadar Vocalzone geldi yani. Ta Çekmeköy'den. Hakikaten kutluyorum Vocalzone'u. İbrahim Ekin her zaman yazmışlar. Evet şu an

0: Özlem şu mikrofonu konuş bari de hocaya gideceksin. Herkese yani günaydın.
1: Yani Allah'tan bir şeyi paylaşmadım. Yolda gelirken 3 kere video çektim. Bugünün duyurusunu yapmak için.
0: Öyle mi?
1: Fakat ya, onu bir türlü paylaşamadım. Paylaşamadığımız halde bunları yaşadıysak, demek ki paylaşsak neler olurdu İbrahim? Bana diyorlar ki hiçbir şeyini paylaşma, nazara gelirsin. Olacak olan yaklaştık işlerin olmaz. Ama işte boğa burçları böyle değil ki. Yani hemen her şeyi anında anlatmalıyız. Böyle dış dünyayla paylaştığımız bir durum var yani. İlginç bir şekilde bu huyumuzdan da vazgeçemiyoruz aslında.
0: Evet, Radisson ailesine teşekkürler. Radisson İbrahim Eldin bugün sunuyor. Bindirix İbrahim Eldin sunuyor. Az sonra buradayız.

Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar. Bir ses denemesi yapalım. Özlem, sesin nasıl geliyor? Bir bakalım mikrofondan. Kulaklığını takabilirsin. Evet. Geliyor mu sesin? Bu arada çok güzel görünüyorsun ya. Geliyor mu sesin? Olamadın mı? Evet sevgili

Mikrofon nerede? Mikrofon. Ama senin sesin bana gelmiyor. Bir saniye dur. Şimdi sevgili dostlar, bugün gerçekten şimdi bakalım. Mikrofona konuş Özlem. Yok, senin sesini ben de duyamıyorum. Peki. Kıymetli dostlar, az sonra buradayız.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, birazdan tabii ki Özlem Demir burada olacak. Özlem, bir deneme yapıyoruz. Yok. Mikrofonu şöyle bir alabilir miyim? Bakayım. Ya mikrofonu açmamışsın ki. Şimdi bak.
1: Ne bileyim, açmışsındır diye düşündüm.
0: Allah'ım
1: yani.
0: Allah'ım ya. Mikrofon. Aa, şaka mısın sen?
1: Bir şey söyleyeyim. Açmadan verilir mi mikrofon ama? Ne alaka? Sevgili... Bir de meslektaşım ya, şuna bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen burada? Allah Allah.
0: Ya çok iyisin ya. Bugün çok eğleneceğiz. Çünkü o çok çok önemli, çok güzel bir sunucu, değerli sanatçımız ve radyocu, meslektaşım, her şeyimiz valla. On parmağında on marifet. Özlem, şimdi hoş geldin. 11'de başlayacağız ama sesini duymak istedik.
1: Tamam, evet, çok iyi. Ben de bu
0: daha
1: arada
0: kahvaltı
1: bir...
0: yapacağız.
1: Evet, ses denemesi yapmış oluruz. Güzel nefesimizi
0: Özlem
1: açalım.
0: Özlem üşenmedi bize. Börek yapmış, kendi elleriyle açmış.
1: Ya ev taşıyorum, yoksa kurban olsun sana. Sarma bile sarardım. Tokat'tan eski müdürüm, biliyorsun, Emrah Binici.
0: Evet.
1: Radyo 2'nde o da. Onlar sarma getirmişler, yaprak. Gidip alıp sarmamı bekliyorlar bir de, ama şimdi taşınıyorum tabii ki sevgili dinleyenler. Bu ara yoğun bir taşınma sürecinin ardından kendime vakit ayırmak istedim ve soluğu İbrahim'in stüdyosunda aldım. Çünkü o kadar yoruldum ki yüksek bir enerjiye ihtiyacım var dedim. Programın adı da pozitif enerji olunca ben de koşa koşa geldim.
0: Sen bir boğa burcusun ya, çok iyisin.
1: Aa, deli misin, jet hızıyla.
0: Çok iyisin ama. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Özlem Demir'le çok eğleneceğiz. Özlem'in bir enerjisi var. Çok kıymetli. O yüzden bugün yayında kendisini ağırlamak istedim. Şarkıları konuşacağız, sektörü konuşacağız, TV, radyoyu, sunuculuğu, sahneleri, ödüllerini konuşacak çok şeyimiz var. Ama önce onu biraz böyle bir kahveydi, çaydı, bir ikramlarımızdı. Az sonra buradayız.

0: için. Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta bugün Sıla var, Sıla gecesi. Sıla biliyorsunuz ki Türkiye'de çok önemli bir sanatçımız. Concord'da olacak bugün Sıla hayranları. Onlara da bir selam yollayalım. Bu arada Almanya'dan Çiğdem ama şu anda Samsun'da akraba ziyareti. Ne kadar güzel. Kardeşi Ebru ile beraber dinliyor Atakum'da. Ya acaba Atakum'a beni kim götürür ya? Bir denize girmek istiyorum. Atakum'u çok seviyorum. Samsun burada mı? Samsun'a beni kim götürür ya? Vallahi yakıtınızı koyarım ya. Belirli bir zaman arabam yok ya. Tüh ya. Acaba benim G kasa arabam mı var? Ha? Kim? Opel istiyorsan burada götüreyim de. Acaba Özlem bizi götürür mü Samsun'a? Özlem. Vallahi her çok. Var mikrofona konuş bari. Bak arası. sevgili Özlem ne diyordun? Mikrofon açık değil mi? Duramıyoruz. 11'i bekleyemiyoruz. Mikrofon orada.
1: İbrahim dedi ki önce ben bir gireyim dedi. Şöyle bir dinleyicilerimi dedi selamlayayım tekrar. Bir sesimi duysunlar. Enerjimizin burada olduğundan bir haber olsunlar dedi. İyi tamam dedim. Sonra mikrofona geldi. Olay yine bana döndü. Nasıl olacak bu?
0: Hayır dedim ki acaba dedim beni Samsun'a götürür müsün?
1: Götürürüm tabii ki.
0: Vallahi tamam. Evet. Arkadaşlar kıymetli sanatçımız, oyuncumuz, evet, sevgili sunucu Özlem Demir bugün stüdyomuzda. Çiğdem konum at ya. Atakum'a geliyoruz ya. Nevşehir, Kapadokya. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Acaba ben Kapadokya'ya mı gitmeliyim? Kapadokya'da şöyle serin serin güzel buz gibi havuzu olan bir oda düşün, hayal et. Allah'ım geliyorum ya. Geliyorum Kapadokya'ya ya. Nasıl olsa Murat abinin arabası boş gidiyor İstanbul'dan. Murat abi sen beni de al. Kapadokya'ya götür. Vallahi biraz kafa dağıtayım. Emine ablam da bana gözleme yapar. Ondan sonra otelime geçerim böyle havuzlu. Özlem odanın içinde havuz var ama çok güzel ya. Vallahi senin de mi var arkadaşının oteli? Üf ya ben de hava atıyordum arkadaşımın oteli var diye. Ne güzel. Bir ona gidersin bir ona. Çok iyi. Guten Morgen İbom demiş. Nuray ablam güzeller güzel. Stuttgart burada. Hazır mısınız? Bu arada ses kısıklığı da yaşadığım için vokal zona çok teşekkürler. Bugün Işık Hızı'yla bana harika bir ses açıcı, müthiş bir kurtarıcı vokal zon. Çok sanatçı ve sunucu kullanır. Buradan Yeşim Hanım'a çok teşekkürler. Çok kıymetlisiniz. Nihal Hanım'a çok teşekkür. Nihal Hanım diyor ki İbrahim Bey Işık Hızı'yla size yollayacağım. Hiç merak etmeyin. Yayına sizi yetiştireceğim. Vokal zon yayına beni yetiştirdi. Büyük alkışlar. Sparta'dan İbrahim'cim sana mavi gül siparişleri getireceğim. Hollanda'dan da demiş Ayşe'cim. Bak ne kadar güzel dinleyici mesajlarımız şu anda Sparta'dan, Stuttgart'tan, Samsun'dan, Niğde'den, Kapadokya'dan mesajlar var. İstanbul, Kadıköy, Kurtköy, Yalıkavak, Bodrum. Çok güzel ya. Vallahi akıyor ya. Bugün akıyoruz ya. Otofire baba ya. Adam ya. Benim iş ortağım, sevgili ortağım. Otofire'e çok teşekkürler. Otofire'ın hissesini satın aldım dün %49'unu. Allah inşallah güzel işler, bereketli işler nasip eder. Burada güzel işler yapacağız. Artık aracınızı buraya getirin abi, yıkatın. Bakın para lazım. Bir sürü para ödedim dün. O yüzden tüh ya Özlem ya. Seni yoksa güzel yere götürecektim, param bitti. Şaka şaka, yine var götürecek kadar. Şimdi Otofire'la çok güzel bir işbirliği yapıyoruz dostumuz. Kahvaltı yapacağız ya. Aa hemen bizi aç aç çay kahve. Aşk olsun patron ya. Ortağım, sevgili ortağım. Oo, bugün kahvaltı öncesi çay hiç benim tarzım değil ya. Ayşe Isparta'dan günaydın. Çok teşekkürler. Şimdi senin sesin böyle mikrofonu şöyle açın da öyle gelsin. Bu arada Başakşehir Dublaj Okulu öğrencilerim benim çok kıymetli. Onlara da bir günaydın diyelim. Sesim niye gelmiyor? Ha şimdi geliyor. Okey. Yaradan'a Yalvartma şarkısını çalar mısın? Ben Kübra Düsseldorf'tan. Seni tam 17 kere davet etmişim. 36 kere cevap vermemişsin dediklerime iki kat demiş yani. Ya çok komiksin. Köpük'le beraber yolda dinliyoruz seni demiş. Evet bu arada kimler bizi dinliyor? Edibe Hanım ben de dinliyorum hocam demiş. Açtım dublaj okulu Başakşehir Belediyesi burada mıyız? Dinliyorum hocam mutlaka, ama mutlaka herkese de selam yollayın. Linki yollayın lütfen. Nisa ailesiyle dinliyor. Hocam seni dinliyoruz şu anda, ailecek demiş. Ne kadar güzel ya. Nisa, nereye gidiyorsunuz tatile, memlekete? Sevgili Edibe, ona da bir selam yollayın. Dublaj okulu cumartesi. Zeynep dinliyor dublaj okulu. İyi yayınlar hocam, sizi dinliyoruz demiş. Güzel bir çay, güzel bir kahvaltı. Oh ne güzel, afiyet olsun. Sude dinliyor. Hocam en güzel börekleri ben size yaparım demiş. Çok, bak görüyorsun. Sen orada bize bir sürü laf ettin. Yok şöyle oldu, böyle oldu. İbrahim'cim sen Düsseldorf'a geldiğin zaman istediğin... Ya ben böreği sevmiyorum. Ben sadece sizin marifetli olup olmadığınızı merak ediyorum. Yani mutfakta ne kadar iyisiniz onu merak ediyorum. Boğa burcu yani... Yemeği ve yedirmeyi çok sever gerçekten. Boğa burcunun iki tane özelliği var benim en çok sevdiğim. Bayılıyorum ya, inşallah sizde de vardır efendim o güzel özellik. Sesli mesaj var Isparta'dan Ayşe. Ne demiş, dinletelim hemen yayında.
2: Günaydınlar, bol sabah enerjisi. Özlem Hanım'a da selamlar gönderiyorum. Şu an bir elma bahçesindeyim. Elma fidanları. Bunları üretiyoruz ve satıyoruz. Bu arada senin mavi gül olayını araştırdım, sordum. Burada bir mühendis bey var. Po. Diyor ki kendisi 25 euro tarlım diyor.
0: Ben hiçbir şey anlamıyorum Ayşe. Yani şu anda hiç dediğin en sonunu anlayamadım. Bir daha söylesene bak, bir daha. Şu anda dinleyebiliyor musun Özlem sesten? Bir dur bakalım.
2: Günaydınlar İbo. Bak enerjisi Özlem. Takılıyor. Çok selamlar gönderiyorum. Şu an bir elma bahçesindeyim. Elma
0: fidanları. Şu anda o kadar böyle neredesin bahçede, kesik kesik yani. Normalde ben de şu anda 6G ile şey yapıyoruz ama yok abi yine.
2: Diyor ki tanesi.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ayşe'cim hiçbir şekilde sesin gelmiyor, bilgin olsun. Nuray abla Guten Morgen İbo demiş, çok teşekkürler, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Çiğdem diyor ki buyurun gelin, sizi keyifle bekliyorum. Samsun Atakum herkese selam demiş, çok teşekkürler Çiğdem ve Ebru. Onlar da Atakum'da bizleri dinliyorlar. Bir selfie yollasanıza Çiğdem, Ebru ile beraber bir selfie yollayın lütfen. Dublaj okulu çok teşekkür ediyorum. Yıldızlarda kayar dur. Aa ne güzel, iki Çiğdem var, dilek tutalım. Çarşambalı Muro, o da Samsunluymuş. Bence Özlem Hanım seni getirmez demiş. O ses tonundaki enerjiyi alamadım diyor Ayten. Aa, getirir kız öyle değil mi? Annem diyor ki buyursun gelsin, ben ona en güzel börekleri yaparım demiş. Teşekkürler. Mikrofona konuşsana canım ha.
1: Kendi memleketime gitmeden önce ilk Atakum'a gidiyorum. Çünkü orada kuzenlerimin evi var. Kuzenlerimi görmeden köye inemiyorum yani. Böyle de bir gerçek var. O yüzden Atakum, Samsun benim için çok ayrı bir yerde. Özellikle bak, Terme.
0: Terme.
1: Terme'den ev alacaktım. Bak Terme'den. Samsun Terme'den ev alacaktım 2 yıl önce. O kadar çok seviyorum memleketimi.
0: Kızım sende para var. Sen
1: Samsun,
0: her yerden alırsın.
1: Samsun, Ordu, ya. Giresun.
0: Yani sen nereliydin?
1: Ben Orduluyum.
0: Çok güzel. Orduları çok seviyorum ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Ordunun neresi?
1: Akkuş.
0: Ne güzel. Ordunun
1: neresi? Tokat'a yakınız biz. Peki. Biliyorsun ben yıllarca Tokat kanalına hizmet verdim.
0: Biliyorum biliyorum. Bilmez miyim
1: falan biliyorsun.
0: Ne güzel fotoğraflarımız vardı ya. Sence ünlü oldunuz, unuttun bizi.
1: Aşk olsun. Hayır ondan
0: acaba
1: sonra.
0: Acaba ben de ünlü müyüm şu anda?
1: Ondan sonra görüştük de. Ama biz o yani oradan beri varız aslında baktığında.
0: Ne güzel ya.
1: Kaç sene oldu İbrahim ya seninle?
0: Çok bayağı oldu ya. Kaç?
1: Ben 15 sene, sen 15 yıl oldu yani öyle
0: 15
1: düşün.
0: 15 yıl. Tabii. Hiç değişmiş miyim?
1: Hayır.
0: Eski halim mi şimdiki halim?
1: Daha karizma oluyoruz. Yaş aldıkça güzelleşiyoruz.
0: Vay.
1: Tabii ki.
0: Acaba ben şu an çok mu karizmatiyim? Acaba çok mu seviliyorum şu anda? Annem diyor ki ne demiş? Gelemez misin? Ha, söyleyeyim tabii ki ya. Gelemez misin? Annem diyor ki Başak'a söylesin demiş. Anneme de bir şeyler söyle. Tabii ki söylerim. Başak burcuymuş annesi. Bak Başak burçlarını çok severim. Çok temiz, çok titizler ama abi çok takıntılılar ya. Ben mesela bir Başak kadınıyla yapamazdım mesela. Gerçekten her şeyi karışırlar. Şunu giyme, bunu yapma. Ay benim canım benim bilmem ne falan. Nein. Ben biraz kovayım, rahatım. Yani karşımdaki de çok rahat olsun. Ben çünkü o benim yanımda çok rahat olsun ya. Kafasına göre takılsın. Fındığı fıstığı yere atsın. Beni aynen öyle. Anneye çok selam bu arada. Sevgili Çiğdem, Ebru ve kocaman kimlerle dinliyorsunuz şimdi? Biz seni denize götürürüz demiş. Aa, kızlar ben yüzmeyi... Kurtarın beni. Kurtarın beni. Acaba ben yüzmeyi öğrenmeli miyim? Ayşe de harika bir selfie yollamış. Baksana tam Hollandalı köylü güzeli. Çok güzel ya valla maşallah. Fatma Gül'ün suçunu nerede ya? Sensiz can verirken. Evet, artı 43 660 130 1979. Gelemez misin? İbocuğum seviliyorsun demiş. Düsseldorf'tan selamlar. Şeref abi Mersin Taşucu, çok sevgilerimizi iletelim. Yakışıklı kardeşim demiş. Selin Otel, çok teşekkürler. Bak Selin Otel de bizimle. Selina'dan da sevgiler. Mersin Taşucu. Bu arada Özlem geldi mi Mersin Taşucu'na? Gittin mi hiç? Mikrofona konuşsana ya. Biz başlayalım ufak ufak. Yapacak bir şey yok. İnişi de alıştırdın kendini.
1: Mersin'de 2022 yılıydı sanırım. Ya da 23 de olabilir.
3: Sen şimdi 24 de diyormuş.
0: Geçen ay da olabilir, bilmiyorum. Hani ona göre bilmiyorum şu anda. Çok önemli değil. Ne yaptın orada?
1: Mersin'de bir ödül töreninin kırmızı halısını sunmaya gittim.
0: Ne güzel ya.
1: O vesileyle de tabii gezmiş oldum ama Tarsus'ta bir abim var mesela. Şu an bir kız arkadaşım var, davet ediyor denize girelim diye. Diyorum ki kızım ben yüzme bilmiyorum.
0: Sen de mi bilmiyorsun?
1: Evet.
0: Aa, sen bilmiyorsun ben bilmiyorum. Bu nasıl iş ya, bizi kim kurtaracak? Acaba biz Atakan'la...
1: Can kurtaran.
0: Hadi o zaman güzel kahvaltı yapalım yani. Bugün arkadaşlar biz şimdi bir kahvaltı keyfi yapacağız böyle, ama ara ara geliyorum yayına, bilginiz olsun. Bana yazın çünkü ben bütün mesajları görüyorum. Siz bana mesaj attığınız andan itibaren yayında mesajınızı okurum.

0: Sevgili Zeynep, o da bizleri keyifle dinliyor. Dublaj okulu burada. Bugün benim öğrencilerimin günü ya. Dublaj okulu cumartesi, Bahçeşehir, Living Lab. Özellikle bugüne kadar yaklaşık 2500'den fazla öğrenciye sertifika vermişiz. Bu bizim için gurur verici. İnşallah yeni sezonda da yine beraber oluruz. Yeni Medya Akademi Başakşehir Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz olarak sunduğu güzel bir imkan, güzel bir etkinlik. Biz de eğitmenler olarak sadece dublaj okulu yok. Sinema, aynı zamanda tiyatrodan tutun, işte kamera oyunculuğu, kamera önü oyunculuğu, spikerlik, bir sürü kurslar var. CapCut gibi bütün öğrencilerimize ben buradan selam. Radyo Akademi. Ben de orada eğitmenlik yaptığım için de mutluyum açıkçası. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hazır mıyız? Orada çok güzel bir şarkı ya. Ben bu şarkıya bayılıyorum. Bu şarkıyı bana armağan eder misiniz ya? İbo'cum demiş. İbo'nun bak, İbo'nun melekleri grubu. İbo'nun melekleri burada. Bakalım kimler var meleklerimizden. Çiğdem, sevgili Bircan. Sevgili Bircan Anka Premium Event. Çok güzel eventler yapıyor. Özellikle Stuttgart'ta beraber olacağız. Çok güzel bir işbirliği yapacağız. 18 Eylül'de Almanya'dayım. Almanya! Tarih belli oldu. 18 Eylül. Özür diliyorum. Aynen Eylül, bir anda Ekim diyecektim. Eylül, 18 Eylül'de, çünkü Kore ile karıştırıyorum. 20 Ekim'de Kore'deyim. Dilara çok teşekkürler. Biletimi de aldı, otelimi de aldı. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok eskiden tabii ki bana bir dönem aşıktı ama o zamanlar çok duygusal değildim. Yani hala aynıyım ama çok güzel kadınlara aşık oldu bana. Ben de onlara aşık oldum ama bitiyor. En güzeli tadını çıkartmak, güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar. Tarihe bakınca çok güzel kadınlarla aşk yaşamışım. Kimi sanatçı, kimi iş kadını, kimi ticaretle uğraşmış, kimisi hukukçu. Ya her şeyin zirvesini yaşamışım. 12 burcun tamamıyla aşk yaşamışım. En çok akılda kalacak olan sadece 2 burç kalmış. Ben de etkisi çok fazlasıyla hissettim. 7.5 şiddetinde. Beni çok sarsmıştı ama o burçlar, bir daha Allah korusun, hiç işim olmaz o burçlarla. Allah yollarını açık etsin. Ya o burçlar var ya, yemin ederim Allah yollarını açık etsin, bir daha da işim olmaz. Guten Morgen demiş Figen. Bak, benim meleklerim geldi. Onun melekleri, Stuttgart güzelleri geldi. Figen, sevgili Çiğdem, sevgili Fatma. Fatma Gül'ün suçu ne? Evet. Bircan ve Nuray ablam. Ya bir şey söyleyeceğim. 18 Eylül'ü çok heyecanlıyım ya. Nasıl eğleneceğiz biliyor musunuz kızlar? 18-21 Eylül Almanya'dayım. Stuttgart'tayım. Bilginiz olsun. Gönder gelsin bakalım. Ya bu şarkıya bayılıyorum ya. Vokal Zone, teşekkürler. Hazır mıyız İstanbul? Zehra diyor ki inşallah akrep değildir demiş. Acaba akrep mi? Nein yok canım. Akrepler o kadar 7.5 şiddetinde yapamaz. Acaba hadi Burç. Acaba öyle mi? Hangi Burç o ya İbo demiş. Çiğdem sence hangi Burç? Figen sen de yaz. Bak yazıyor hangi Burçlar demiş. Çok merak eden dinleyicilerimiz var. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Nein ya. Ya büyük konuşayım. Allah gerçekten başıma getiriyor çünkü. Acaba o burçlardan uzak mı durmalıyım? Uzak durmam gereken iki burç. İki kişilikmiş herkes. Sen Stuttgart'a gel de sana neler yapacağım demiş. Ama ben seninle görüşmeyeceğim ki Seda. Aa Seda, bizim programımızda şey yok, senin ora yok. Bence bunca laftan... Benim çünkü arkadaşlarım beni bekliyor. Bircan, Nuray abla, Figen, sevgili Fatma, Çiğdem. Keşke Ebru da olsaydı ama Ebru şu anda o şeyde, Samsun'da. İbo'cum Başak Burcu mu demiş. Ya boş verin ya, öylesine söyledim. Gönül geldi. Gönül de bizleri her zaman dinliyor. Macaristan'a yakın bölgeden. Guten Morgen İbo. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Benim kuzen dinliyor mu Ayşegül ya? Ayşegül bizi Ecem'le beraber dinleyeceğini söyledi. Onlar dün konserdeydi. Mor ve Ötesi konserindeydi. Çok güzel bir yerde, VIP'de izlediler. Tabi İbrahim, kuzeni İbrahim elden olunca VIP ve locada izleyebilecek. Genel giriş. Bir baktım kızların bileti genel giriş. Kızlar dedim, bu kadar güzel kızların genel girişte izlememesi lazım. bir VIP bir locada izlemesi lazım. Çok da eğlendiler. İyi ki varsınız. Benim kuzenim ya, canım benim. Onu da bir evlendirseydim hayırlısıyla. Nasıl da biz çöktürdük. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Akrep mi demiş? Çiğdem, yazacağım sana WhatsApp'tan. Yalanını al da artık. Nuray ablam. Nuray abla diyor ki aslan mı? Ya Nuray abla sen balsın ya. Çok mu tatlısın acaba? Hala 20'sinde hala çok mu güzelsin? İbocum ya, anneme çok kızıyorum. Beni çok erken doğurmuş. Seninle 12 yaş var. Yoksa alırdım seni demiş. Aba marketten şey mi alıyorsun güzelim ya? Ama bir şey söyleyeyim, ben gerçekten tam evlenecek adamım da kıymetimi bilen yok. Ya benim evleneceğim insan artık şu anda yok ya. Hayal ettiğim hiç kimse olmadı. Pörtsin falan. Ya bunları Almanca okuyamam. Nein. Gönül, öyle bir Almancam olsaydı şu anda paraya para demezdim. Alırsın artık bence bunca laftan sonra. Yalanını al da. İbocuğum sen kaç yaşındasın demiş. 40 yaşındayım. Uşma. Seneye 41 kere maşallah. Bilir bunun adı aşksa. Ya annenin adı ne? Çiğdem yazsana annenin adına şarkı. Dinliyor seni demiş. Annenin adını hemen yaz. Ona da bir selam yollayalım. Çiğdem annemizin adını bir yaz ya. Ben de Orduluyum. Özlem Hanım'a çok selam. Boztepe. Çok güzel bir yermiş. O da öyle diyor. Çok güzel bir yer. Ben sizi diyor Özlem Hanım'la Boztepe'de ağırlamak istiyorum demiş. Özlem Hanım bulamayız. Bugün bulduk. Daha bulamayız onu. Ne zaman mı? Beni niye davet etmiyorsun Özlem? Gelirim diye değil mi? Mikrofona konuşsana, sesin boşa gidiyor. Programa başlamadık ama arada böyle seni konuşturuyorum. Biliyorum dakikan pahalı ama yapacak bir şey yok.
1: Eczanelerde satılmaya.
0: Geliyor mu ses?
2: Duyabilir. Evet, öncelikle sesimin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Yayına tam giremediğimiz, yani gireceğiz mi, giremeyeceğiz mi?
0: Ya gir ya, yayındayız yani, ya Allah'ım. Yani. Bu solistler hepsi mi böyle tam için... dakikasında giriyor? Girdik işte, yayındayız
2: girdik
0: yani.
2: Girdik canım yani, 40 dakikadır yayındayız.
0: Zaten. Aynen. Kahve keyfim var demiş.
2: Bir şey söyleyeceğim. Boztepe Ordu'nun tabii yüksek tepelerinden bir yerdir. Olabildiğince şehri gördüğün yeşillikleri. Biliyorsun zaten yeşil ve mavi Ordu. Tüm güzellikleri yaşayan, orada teneffüs eden hemşerilerime kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Yakın bir tarihte inşallah ben de geleceğim Ordu'ya. Ordu ziyaretim olacak. Annemle babam köye ev yaptırıyorlar.
0: Oo, çok güzel.
2: Evet. Ormanın içinde.
0: En sevdiğim.
2: Full oksijen.
0: Oo.
2: Gerçekten Ordu planım ben... var. İbrahim lütfen bir Karadeniz turu yapalım o zaman seninle sonbahara girmeden.
0: Ciddi mi?
2: Söz ver.
0: Söz.
2: Söz. Tamam. Sözünü aldım.
0: Tamam. Karadeniz turuna.
2: Artık gerisini İbrahim düşünsün.
0: Sadece. Senin burcun neydi?
2: Boğa.
0: Acaba Boğa burcunun özelliklerini taşıyor mu? Acaba Özlem Hanım bugün çok mu iyi? Almanca'ya sana Almanca öğreteceğim diyor. Figen öğret ya. Figen, Melanie ne yapıyor? Melanie miydi? Yok ya, o şeyin siyasetçiydi o ya. Bizim kızın ismi neydi ya? Ya. Alman kızın ismi neydi? Kahve keyfi yapmayı Özlem Hanım'la bekliyoruz demişler Macaristan'a. Teşekkürler. Kulağa hoş geldin. Macaristan'da sizi ağırlamak istiyoruz demişler. Önce tarihi belirlemek lazım bunlar için. Çünkü davet, ben davetleri çok severim. Arkadaşlar benim hayatım sponsor, biliyorsunuz. Benim bakın sponsorum sesim kısıldı diye bana motorize servisle şu anda ses kısıklığım için beni hani bu kadar çok önemsiyorsunuz. Ya Vokalzone o zaman bir şey söyleyeyim mi? Nihal Hanım dinliyor. Nihal Hanım, Özlem Hanım'a özel bir set yapar mısınız? Hadi o zaman Nihal Hanım için geliyor şarkı.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, program devam ediyor. Annem de dinliyor demiş. Annesinin adı da Ezel'miş. Ne güzel ismi var annenin ya. Ezel Hanım, ellerinizden öpüyorum. Ezel. Ezel Hanım da maşallah ya. Bak ne kadar güzel. Kıymetli Çiğdem'i dünyaya getirdi. Ebru'yu dünyaya getirdi. Dünyalar tatlısı. Bak ne güzel ismi var annesinin, gördün mü? Ne arıyorsun güzelim? Allah'ım. Biliyorsun değil mi? Kova olsaydı ne yapardı? Kova burcu olsaydı ne yapardı? Hiçbir şey onlarla uğraşmazdı. Şunu şöyle çıkart şimdi. Getir. Acaba ben kova burcunun özelliğini taşıyor muyum şu an? Kolaylaştırıyorum. Ama ben her anlamda kolaylaştırırım. Hayatı kolaylaştırırım. Ezel Hanım. Ezel Hanım kaç yaşında Çiğdem anneciğimiz? Öpüyorum onu ellerinden. Güzel annemin ya. Ah be güzelim ya. Ebru ve Ezel anne ve sevgili Çiğdem. Şimdi Çiğdem o kadar içten doğal ki bir sürpriz yapacağım. Şimdi dostlarımıza da şarkılarımızı da armağan ediyoruz. Bircan geldi. Ya bugün yürüyüşe ara verdim ve seni keyifle dinliyorum demiş. Nereleri gezeceğim demiş. Vitrinleri mi gezecekmiş? Aa, alışveriş yapacaksın yani Bircan. Bütün paraları erit ya. Şu benim uçak biletine para kalsın. Otelime para kalsın da diğerlerini eritin aman. Acaba beni çok mu sevdiniz bugün? Elmas Hanım diyor ki çok tatlısınız ya demiş. Stuttgart'ta çok güzel. Stuttgart'ta da ben de gelebilir miyim demiş. Nein maalesef ya. Tüh ya. Çok kısıtlı ya. Figen diyor ki dışarıda o demiş. Ha ismini yazmış. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bazen Melanie'ymiş ismi. Melanie. Alman arkadaşımız. Bak Almanlar bile bizi dinliyor Özlem. Biliyor musun? Özlem Demir konuğumuz. Çok kıymetli sanatçımız ve oyuncu ve sunucu. Vallahi on parmağında on marifet. Çok güzel sahne sunumları, kırmızı halı sunumları. Annem 75 yaşında demiş. Ay ya çok tatlı ya. Kızım anneni özellikle görmeye geleceğim Çiğdem. Senle Ebru'yu boş ver. Annenin elini öpmeye geleceğim sırf. Anneciğine ne getireyim ya acaba? Ne sever? Şekeri de vardır şimdi. Benim annem gibi. Annem her gün hastanede. Özlem bir mesajlar var.
1: Maşallah.
0: Fatma geldi bak o da Stuttgart'ta. Benim İbo'nun Melekleri grubundan. Fatmacığım ne yapıyorsun? Günaydın İbo. Benim o kankam. Ya bir şey soracağım. Sevgili Fatma, Antalya'ya ne zaman gidiyorsun sen şimdi? Kızlara çok selam söyle. Bircan'a, Nura'ya, ondan sonracığıma Figen'e. Özellikle çok öpüyor Figen'i, Bircan'ı, Nura'yı ve Çiğdem'i çok öpüyor sevgili Fatma. Bugün diyor keyiflisin bayağı. Nedeni ne olabilir demiş. Allah Allah. Acaba çok...
1: Bir boğa burcuyla yayın yapacak.
0: Acaba...
1: Ondan olabilir.
0: Ondan mı oluyor evet. Baksana diyor ki keyfin diyor. Bugün bayağı iyiymiş İbo'cum. Acaba ben bugün tadını mı çıkartmalıyım? Yay İbo yay. Yay burcu demiş. Allah Allah.
1: Eli avuca sığmaz.
0: Sığmaz değil mi?
1: Senin gibi.
0: Ya benim en çok anlaştığım burçlardan biri de gerçekten yay biliyor musun?
1: O da senin gibi.
0: Ya o da benim gibi. Gerçekten böyle çılgın, deli dolu. Acaba ben boğalar ve yaylarla daha mı çok anlaşıyorum, iyi anlaşıyorum? Ah, bunu okumayayım ben Kübra'cığım ya. Çok teşekkürler. Aşırı güzel tatlı şeyler yazmışsın ama çok programın akışına uygun değil canım benim. Ben de öpüyorum demiş onu. Tamam. Öpücükler havada uçuyor valla. Çiğdem Fatma'yı öpüyor. Fatma Figen'i öpüyor. Bircan Nuray ablayı öpüyor. Nuray ablayı hepsini öpüyor. Ne tatlısınız ya yemin ediyorum. Çok. İbo'cum bugün yayın neden cumartesi? Bugün ekstra yayına girdim. Orada gezeriz İbo demiş. Salı günü gidiyorum Antalya'ya. Antalya'yı bekliyorum seni orada gezerim. Fatma ayın kaçı oluyor Antalya için? Gelim ya bu hafta valla bir boşluğum var. Bu hafta ses kısıklığından dolayı sahneye çıkamıyorum sunuma. Ama paramı ödemişler sağ olsunlar. İbrahim'cim sağlık problemi bu. Senden kaynaklı olmadığı için ödeme planlamanı. Bak ne kadar güzel. İş ahlakı var ya yeminim patronumu çok seviyorum o yüzden ya. Adam diyor ki abi bu seninle alakalı değil ki sağlık problemi. O yüzden paranı kesmeyeceğiz demiş. Böyle patronlar da var Özlem ya.
1: Allah sayılarını çoğaltsın. Ne
0: amin. En yakışıklı patronum mesela o. Vallahi çok seviyorum onu ya. Bende 5 tane patron var.
1: Maşallah.
0: Aa, gezdirirsiniz beni demiş. Tabii ki gezdiririz ya. Fatmacığım Antalya bizde. Benim Antalya'da çok güzel bir evim var Lara'da. Gerçekten hani böyle tiny house, ne diyorsunuz, bahçenin içinde harika çok lüks bir yer yaptırdım. Gerçi abim yaşıyordu, bizim bütün aile bireyleri şu an orada. Bugün de kardeşim ve eşi ve çocukları gidiyor. Daha ben kendi evime gidemedim biliyor musun? Yani yaptırdığım yere, Kıbrıs'ta da bir yer yaptırdım. Diyorsunuz ya bu paraları nereye harcadı? Kuzey Kıbrıs'ta, Antalya'da bir tane tiny house aldım. Yunanistan'da iki dönüm çok güzel hayalimdi. O zaman evliydim, hayalim olmadı, boşandım. Ondan sonra abi bir baktım işlerim. Gerçekten hani böyle güzel güzel yerler aldık. E ne olacak şimdi, yarın bir gün evlenirsem bir tane de yeni evleneceğim kişiye veririm. Hak ediyor ama, vallahi hak ediyorlar. Benimle 1-2 yıl evli kalması yeterli oluyor yani, her şeyimi alabilir. Acaba güzel bir mantık mı? Değil ya tabii ki. Uzun vadeli olsun evliliklerin. Siz bana bakmayın. Aynen diyor. Ben de diyor. Hepsini çok ama çok öpüyorum demiş. Nuray abla çok teşekkürler. Ne zaman başlıyoruz? Kaç dakikamız var? 7 dakikamız var. Gerçek yayın 7 dakika sonra başlıyor Özlem Demir'le. Otofire, bugün Otofire'dayız. Siz de aracınızı Otofire'a getirin. Mahmut Bey bu konuda çok hassas. Güzel işbirliği için Mahmut Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Aynen ben de demiş. Peki kısa bir mola verelim. Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Şekersiz, glutensiz Pindrinks. Özlem, Pindrinks'le çekim yapalım mı? Yani Pindrinks'le Viyana'da çekimi var mısın?
1: Evet. Buna da çok hazırım ayrıca.
0: Bak birinci Viyana'dan bir başlayacağız, tamam
1: harika
0: mı?
1: Harika bir dönemdeyiz. Zaten biliyorsun artık işlerimizin açıldığı bir süreç. Yeni yayın, yeni sezon açıldı.
0: Pindrinks'in patronu dinliyor. Abi adam efsane ya. Yemin ediyorum hem genç hem yakışıklı hem parası var.
1: Harika. Başarıların devamını diliyoruz
0: yemin
1: o zaman.
0: Yemin ediyorum tam benim kankam olması için her şey uygun yani.
1: Harika.
0: İyi ki varsınız Pindrinks.
1: Selamlar.
0: Bir yıl boyunca bana sponsor oldukları için çok teşekkürler. Doğru adres. O yüzden en güzeli Pindrinks'le Eylül ayında çekime Özlem Hanım'ı da davet edelim. Şimdi...

0: Şimdi dublaj okulu öğrencilerimize bir selam yollayayım. Kadife Hanım bizi keyifle dinliyor. Şimdi benim WhatsApp'ımdan okuyorum mesajları. Dublaj okulu çarşamba grubu ve cumartesi grubu bizi dinliyor. Biz de ailecek dinliyoruz demişler. Meryem, bu arada isimleri yazar mısınız ya arkadaşlar? İsminizi lütfen yazın. Ben birçok arkadaşımı hemen bugün hatta rehberimi de kaydedeyim. Çok da mutlu olurum. Kadife Hanım, o da bir iyi yayınlar diliyorum hocam demiş. Bugün gerçekten keyifle dinliyor. Ailecek, sevgili Nisa dinliyor. Fulya dinliyor. Çok teşekkürler. Feride Hanım, Edibe o da dinliyor. Ben de dinliyorum hocam demiş. Ne kadar güzel ya. Hocam ben bu dönemden değil ama bir önceki dönemden Ceren, hatta sizin ses tonunuzu da gerçekten her derste çok beğendiğini söylemiştim demiş. Çok güzel. Ne güzel ya. Yıldız Hanım dinliyor. Günaydın sevgili Yıldız. İyi sabahlar. Emrullah Bey dinliyor. Ona da günaydın. Dileklerimizi iletelim. Evet, misafirimiz bugün çok kıymetli sunucu sevgili Özlem Demir. Özlem hoş geldin.
1: Hoş bulduk İbrahim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Harikasın gördüğüm kadarıyla.
0: Sence nasılsın?
1: Enerji.
0: Sence ben nasılım?
1: Enerjilerimiz müthiş her zaman. Farkındalığımız yüksek. Pozitif enerjiyle, hayat dolu, güzel bir aile sıcaklığında, dostlarınla, keyifle gördüm seni. Mutlulukla gördüm seni.
0: Ne güzel.
1: Çok da mutlu oldum. Ben daha mutlu oldum. Yıllar sonra böyle güzel bir ailenin bir parçası olarak seninle birlikte yayını gerçekleştirmek benim için çok kıymetli. Öncelikle teşekkür ediyorum tabii ki sana.
0: Biz
1: sonrasında da bizi dinleyen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, biz bugün Özlem Demir röportajını özel yaptık. Yayınım normalde bugün yoktu ama cumartesi günleri o kadar çok kitle varmış ki bugün bunu da öğrendim.
1: Harika.
0: Sen de bana
1: söylemiştin zaten evet. Çok özel bir yayın olacak diye.
0: Gerçekten özel bir yayın oluyor şu
1: ben
0: anda.
1: Ben de kendimi çok daha özel hissettim. Bu da çok kıymetli. Ayrıca teşekkür ederim bunun
0: biz
1: için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Çünkü yayıncılıkta haftanın 5 günü ben yayındayım. Hafta içi her sabah.
1: Evet.
0: Türkiye saatiyle 10-12 arası. Ama bir de biz Aşkın Sesi yapıyoruz gece yayını. Aşırı tutan bir yayın.
1: Evet.
0: O da gece sponsorumuz Panty ve Pindrinks. Ondan sonra
1: orada
0: şimdi
1: arabesk fantezi falan mı yapıyorsun?
0: Orada Allah. Gece var ya gece.
1: Var ya. Ay tam benlik bir yayın biliyor
0: sabaha
1: musun?
0: Kadar.
1: Aslında benim böyle bir yayın yapmam lazım İbrahim.
0: Yapalım. Ne olacak, ne kaybederiz? İyi. Evet. Pazar akşamı gel. Daha ne yapalım yani? Biz de nasıl biliyor musun?
1: Herkes
0: Özlem
1: dönüşüp çıkar ama o yayın sonrası.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim bir huyumuz var. Atlayıp geleceksin hiç sormadan.
1: Evet.
0: Yani şu mudur, protokol aramayacağım bizde. Bizde protokol yok. Biz relax.
1: Biliyorum, sen bir de kurumsal sevmiyorsun fazla.
0: Sevmiyorum ya kurumsal. Abi iş yapıyoruz, 86 tane adam var yanımda. Bunlar ne abi? Bilmem evet. Ne direktörü, bilmem ne müdürü. Abi ben kendi işimi kendim yaparım.
1: Evet. Çünkü yıllardır alıştık ya biz şimdi sektörde.
0: Aynen öyle. Evet. Şimdi bazen
1: ama bir
0: böyle
1: kurumsal tarafımız da var tabii.
0: Fazlasıyla canım o kurumsallık olmadan
1: yani
0: olur mu? Şimdi dünyaca ünlü bir kahve markasının yerlerinde yayın yapıyoruz. Hakikaten o kadar mutlu oluyorum
1: ki. Çok keyifli biliyor musun o? Yani her gittiğin, her gerçekleştirdiğin yayında çok farklı bir ambiyansın, büyüsüne kapılıyorsun.
0: Havuz başında yayın yapıyoruz.
1: Düşünsene.
0: Kahve dükkanında yayın yapıyoruz. Evden yayın yapıyorsun.
1: Yerler. Aynen harika.
0: Bak ofiste yayın yapıyorsun.
1: Evet çok güzel.
0: Ondan sonra
1: biraz sonra açık havaya çıkacağız.
0: Açık havada aynen.
1: Acaba orada neler yapacağız?
0: Ya orada var ya seni neler bekliyor bilmiyorum vallahi. Çok güzel bir röportaj, görsel bir röportaj alacağız. Sevgili Özlem Demir. Özlem, uzun yıllardır tanıyorum seni. Sektörde çok sevilen birisin. Aynı zamanda hem TV, televizyon sunucusun, hem sahne, hem Kırmızı Halı, hem radyo. Nasıl gidiyor? Biraz anlatsana dinleyicilerimiz. Biraz daha seni yakından tanısın. Avrupa'daki Türklerimiz.
1: Nasıl gidiyor? Şöyle ki aslında en başa dönersek oradan başlayayım ben. Nasıl şu anda geldiğimi. 23-24 yaşından beri sektördeyim. Şu an 40 yaşındayım ben de sevgili İbrahim.
0: Sen de mi 40'sın?
1: Evet.
0: Maşallah.
1: Sen hatırlıyor musun mesela ilk 23 yaşında Ekin TV ile Ekin Radyo medya grubunun yöresel bir kanaldır. Tokatlılar biliyorsun. Buradan tüm hemşehrilerimize de selam olsun sesimizin ulaştığı.
0: Ben de bir dönem o radyoda çalıştım.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Türkü radyosunda.
1: Tabii ki. O zaman işte aynı dönemdeydik.
0: Çok para ihtiyacım vardı o zaman da. Arabesk. Şey. Bana diyorlar ki müdür o zaman ama seninle aynı dönem değildik bildiğim kadarıyla.
1: Emrah Bilici.
0: Benim Akif zamanında, Akif Özcan
1: Akif,
0: zamanında.
1: Tamam.
0: Şimdi Akif'e
1: doğru
0: diyorum ki Akif Özcan diyorum dostum. Nasıl yaparız? Hani ben yapabilirim. Kanka yaparsın ya. İşte sana şu kadar maaş vereceğim.
1: Ya Akif abiyle mi?
0: Aynen. Akif abinle.
1: Abi. Diyor Emrah abi. Emrah Binici vardı.
0: Yani ya ne güzel insanlar. Ben çok seviyorum. Hepsi çok
1: yani
0: kıymetli.
1: Biz de çok saf zamanlarımızdı ya ilk başladığımız Özlem, dönemlerde.
0: Özlem, paradan bahsettiler. Türkü bile çaldım. Arabesk, türkü yani. Kürtçe kanalda bile çalıştım. Ya harbiden o kadar böyle güzel işler yaptık ya.
1: Tabii çok eski bir radyocudur yani. Benim meslek büyüğümdür.
0: Estağfurullah
1: onun,
0: ya.
1: Onunla şu anda bu yayını gerçekleştirmek de ayrı bir heyecan.
0: 27-26 yıl olmuş.
1: Evet. Ya. Senin öyle işte. Benim de 15 yıl oldu. O dönemlerde ilk televizyon programıyla başladım. Müzik ve eğlence programı sunuyordum canlı yayında. Bir de şey, onun öncesine de gidersek kısa bir oyunculuk dönemim oldu.
0: Ne güzel.
1: Aslında oyunculuktan sunuculuğa geçtim. Sonrasında işte o televizyonda çalıştığım dönemde sahneler oldu biliyorsun. Zaten televizyon ekranında veya radyodaysak bizi dinleyen kurum, kuruluşlar olsun, dernekler olsun, çeşitli belediyeler olsun. Bunlardan bir talep geliyor ve program sunuyorsun. Bence hayatımın en güzel dönemleri böyle ya, il gezdiğimiz dönemlerdi.
0: Hayal ettiğim her şey evet. Çok şükür Özlem. Hani aynı meslekteniz. Şimdi çocukluğumdan beri işte TRT'de ben, TRT İstanbul Harbi Stüdyoları'nda başladım bu hayata. Sonrasında işte Ulusal Çok Radyo'da, yabancı müzik radyolarında çalıştım. Sonra hayatım Radyo 45'likle buluştu. Radyo 45'lik Türkiye'de nostalji bir radyo. Şimdi baktığınız zaman işte slow radyo, yabancı radyo, Kürtçe radyo, türkü hepsinde çalışmışım.
1: Evet.
0: Şimdi gerçekten at yarışı bile mi ya? 2004 düşünsene Özlem ya. 2004,
1: ama TRT kendiysen onu illaki sunmuşsundur.
0: Ya yani. Her yerde böyle.
1: Evet her.
0: O yüzden seninle bugün bu röportajı gerçekleştirmemin en büyük özelliği hem bir meslektaşız hem bir sohbet edelim istedim. Bu radyoculuğu ve çok televizyonculuğu değerli. Biraz daha evet. Yakından şöyle, tanıt yani.
1: Şimdi Plato Meslek Yüksekokulu radyo ve televizyon programcılığı okuyordum. Meslek hayatıma geçiş yapmadan önce. Sonra okulda okurken işte gidecek yolda varmış ya birisi vesile oldu. Beni televizyon ekranlarına, oradan radyolara, sahnelere derken o arada aldığım bu müzik eğlence programı yapıyorum ya. Aldığım tüm konuklar bana şöyle diyor İbrahim. Sesin çok güzel, diksiyonun iyi. Neden şarkı okumuyorsun, neden şiir okumuyorsun diye. Sonra beni böyle bir kitle gaza getirdi. Ben bir müzik şiir albümü yaptım ilk. Bundan 10 yıl önce. Sonrasında da tek parça single şarkılar yaptım yine. Aslında sunuculuğun yanı sıra da bu müzik bu şekilde çıkmış oldu.
0: Evet ona gelecektim evet. Zaten. Çünkü 10 parmağında 10 marifet. Evet. Şarkı söylemek nasıl bir duygu diyecektim. Yani şarkıların
1: ya
0: var.
1: Ya şöyle kendimi ifade etme biçimi olarak düşünüyorum ben müziği. Yani bir de müziğin insan ruhunu iyileştiren bir tarafı var biliyorsun.
0: Bir şarkın hangi şarkını çalalım?

0: Ben bu şarkının anonsunu sana bırakmak istiyorum. Hazır mısın? Bu şarkının anonsunu sen yap. Radyoda şu anda Avrupa'da ortak yayınız. Hazır mısın Özlem? Anons sende. Evet, anonsu radyocu edasıyla anonsu senin yapmanı istedim.
1: Evet sevgili dinleyenler. Büyük bir kırılmanın ardından çıkmış olan bu güzel şarkımı tüm sevenlere armağan ediyorum. Özlem Demir, Sonbahar.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün Mor ve Ötesi'ydi. Bugün Tiesto, yarın mı? Gülşen ve Edis var. Bugün iki dinleyicimize İstanbul Festivali'nden konser bileti verelim. Hediyelerimizden bugün ard arda en güzel şekilde keyifli Volistik Center Klinik ailesine de çok selam yollayalım. Ataköy'de Volistik Center Klinik bizim çok kıymetli. Gülcan Hanım da dinliyormuş bizi ya. Gülcan Hanım'a çok selam. Sen PRP yaptırıyor musun? Yaptırdın.
1: Kan alma işlemi var ya onda. O yüzden yaptıramıyorum ben onu.
0: Yaptıramıyorsun.
1: Kan tutuyor beni.
0: Öyle mi?
1: Sesimi duyabilir miyim İbrahim biraz daha?
0: Duyabilirsin.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Rica ederiz her zaman. Şimdi dünyanın her yerinde yayınımız devam ediyor sevgili dostlar. Bu arada App Store ve Google Play'den de bizleri dinleyebilirsiniz. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks Avrupa'da özellikle Viyana'da tüm Türk marketlerinde sevgili dinleyicilerimize. Viyana'ya gelecek misin Pindrinks'le?
1: Evet.
0: Pindrinks şekilleri için.
1: Vizeyi ayarlamadın mı az önce sen?
0: Az önce ayarladık, bak hemen kaçırmamış ya.
1: Tamam.
0: Kaçırmamış
1: İbrahim
0: ya.
1: İbrahim lütfen sesimi biraz daha duyabilir miyim?
0: Sen şu anda son sese duyman lazım sesini. Şu an nasıl?
1: O zaman kontrol etmen gerekiyor benim mikrofonumu sanki.
0: Şu an... Şuradan yine sesini açsan canım. Şu altta ses var bak. Heh, orada. Yanda tuşu sonuna kadar çevir. Çünkü burası son. Çevirdin mi? Çevirdin. Bence çevirmedin.
1: Tamam, senin sesin iyi. Ha, süper ya.
0: Şu an iyi mi?
1: Allah'ım.
0: Ya.
1: Yani okuyup üflemek lazımdı. Bugün okumadan çıktım herhalde biraz. Ya hızlı Özlem, hızlı
0: dur. Normale dön hadi, tamam. Özlem Demir aramızda, değerli sunucumuz, sanatçımız. Ve aynı zamanda çok büyük işler, projeler, içerik, dijital içerikler. Son günlerde içeriklerin çok güzel. Böyle
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: Projeler ve içerikler üretiyorsun. Çok faydalı oluyor. Bunları biraz konuşabilir miyiz? Neler üretiyorsun?
1: Şu anda etkili iletişim ve diksiyon üzerine biliyorsun. Temel bir diksiyon eğitimi aldım. Şu an ileri seviye alıyorum. Tabii bu görmüş olduğum, almış olduğum eğitimi de aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de son günlerde biliyorsun bazı kırılmalar ve dönüşümler yaşadım. Bunları da aktarmak istiyorum. Benim ifade etme biçimim de bu. Gerek içeriklerle, gerek seslendirdiğim şarkılarla ifade etmeye çalışıyorum.
0: Ne kadar güzel.
1: Güzel, keyifli. Şimdi, hoşuma gidiyor.
0: Kullandığın mikrofonun bir özelliği var. Mesela dış sesi almıyor. Görüyorsun değil mi?
1: Aa,
0: mesela
1: harika.
0: Yan tarafta
1: evet.
0: Bir sohbet var şu anda. Ama burada duyulmuyor yayında dinleyicilerimize.
1: Ev sahipliği için Otofair'e teşekkür etmek gerekiyor bu anlamda.
0: Valla çok kıymetli ya Mahmut abimiz.
1: Evet, buranın atmosferi de gerçekten çok farklı. Bir
0: enerji
1: aile
0: güzel,
1: ortamı
0: değil mi?
1: Gibi, enerjisi güzel.
0: Aynen.
1: Farklı bir enerjisi var.
0: Şimdi biz alıştık hep stüdyoda kimse evet, yok yanımızda.
1: Evet.
0: Ben şimdi dış yayınlarda böyle kafelere gidiyorum, yanımda çaylar, kahveler, denizin
1: ya senin
0: üstünde.
1: Senin o yönün inanılmaz zaten, tartışmaya kapalı orası. Muhteşem gidiyor gerçekten. Hani çok pratik, aldığın yerde bütün yayınlarını gerçekleştiriyorsun. İşte dediğimiz gibi biz mesela program sonrasında açık bir alana gideceğiz. Orada da tekrar içerik üreteceğiz aslında.
0: Evet ya.
1: Daha... Bana diyor da kendisi, senin içeriklerine ne demeli peki?
0: Ya ben seviyorum ya, böyle yeni içerikler üretmeyi çok seviyorum. Özellikle önümüzdeki hafta da Antalya'da üreteceğiz. Antalya'da olacağım.
1: Evet, biliyorsun ben de geçen hafta oradaydım.
0: Çok
1: ondan önce
0: ya.
1: Bodrum'daydım.
0: Sen geziyorsun.
1: Şimdi Karadağ'a
0: ya.
1: Gidiyorum. Sen Viyana'ya götüreceksin. O daha ne olsun.
0: Daha
1: bir İsveç için söz verdi.
0: Aha.
1: Ben Karadeniz için kendisine söz aldım, biliyorsunuz kendisinden.
0: Acaba ben mutluyken çok mu söz veriyorum?
1: Bilmiyorum.
0: Şaka. En güzeli tabii ki. Şimdi neler bekliyor bizi Eylül'de? Projelerinden biraz bahsedebilir misin?
1: Şimdi ben Türkiye'nin en büyük mobilya merkezlerinden biri olan kurumsal bir kooperatifte biliyorsun
0: evet.
1: Çalışıyorum.
0: Hı hı.
1: İsmini verirsem bilmiyorum.
0: Sen verme yine de. Reklama girmesin evet.
1: Tamam. Oranın medya grubunda içeriklerini üretiyorum. Yine radyo yayınlarını gerçekleştiriyorum haftada iki gün. Pazartesi ve cuma benim de yayınlarım var radyoda. Fakat canlı değil. Şimdi İbrahim'in radyo yayınını da deneyimledikten sonra acaba ben yayınlarımı biraz daha farklı bir noktaya mı taşısam diye düşünmedim değil şu anda.
0: Vallahi bence taşımalısın.
1: Ama keyifli ya. Güzel bir markayla çalışmak güzel. Onların içeriklerini üretmek. verimli hale getirmeye çalışmak, reklam görünme politikasına destek olmak, bunlara aracı olmak güzel tabii ki. Zaten keyif aldığımız işler bunlar. Biliyorsun ben kamera karşısında olmayı seviyorum. Çünkü enerjimi en iyi orada ifade edebiliyorum kamera karşısında.
0: Ne
1: İnşallah
0: güzel.
1: Çok güzel senin ortak markalarınla da sponsorlarınla da güzel çalışmalar beraber gerçekleştirebiliriz.
0: Harikasın. Şimdi sanatçımız Özlem Ceylan da dinliyor. Ona da bir şarkısına hayırlı olsun
1: Selamlar,
0: demek istiyorum.
1: Selamlar, hayırlı olsun Özlem Hanım'a da.
0: Özlem Ceylan, duymuyorsun beni. Bence güzel bir şarkı. Dinletelim mi? Tüm dinleyicilerimize darmağan olsun. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bir dinleyelim. Şarkıyı bu arada ilk kez mi dinleyeceksin sen?
2: Evet.
0: Ben geçen gün radyoda paylaşmıştım. Özlem'in gerçekten Can Bey'e ve Özlem Hanım'a çok selamlarımızı iletelim. Daha güzel bir de videosunu birazdan. Efkan çek videoyu paylaş bizi de. Özlem Ceylan, duymuyorsun beni. Şimdi radyonuzda. Önümüzdeki günlerde de radyomuzda konuk olacak isimlerden biri.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, artık yavaş yavaş vedaya doğru yaklaşıyoruz. Birazdan veda edeceğiz. Artı 43 660 130 19 79 Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks tüm marketlerde. Pindrinks ailesine teşekkürler. Bu arada Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerinden alırsanız doğrudan bana destek ve katkı da sağlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Çünkü biliyorsunuz ki Viyana'da bir G-kasa aldık. Onun parasını çıkartmam lazım. Şaka şaka. Onu gerçek kendi paramla aldım. Pindrinks'le alakası yok. Hep yanlış anlaşılıyor. Pindrinks bize bir yıllık sponsor oldu. Ve onları anlatmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hazır mısın Pindrinks? Burada mıyız? Avrupa'daki dinleyicilerimize çok selam gönderelim. Duygu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Orada Ataköy'de dostlarımıza da sevgilerimizi, selamlarımızı iletin. Benim Ataköy'de komşularım dinliyor şu anda. Ataköy konaklarında benim göz doktoru Firdevs Hocam nasılsınız? İbrahim'cim bak bugün söz verdik dinliyoruz. Kulak burun boğaz doktoru da gelmiş Nurten Hocam. Çok teşekkürler. Onlara da sevgilerimizi iletelim. Ataköy konakları benim kıymetli komşularıma da sevgilerimizi iletelim. Murat Hocam genel cerrah, Sibel ve Sedef Hanım'a da selam. Maşallah kadro iyiymiş ya bugün. Atakan Bey mi bu? Atakan Bey'e de selam yolum. Özlem veda edelim. Son mesajları da okuduk.
1: Evet.
0: Çok tadında böyle bir yayın oldu.
1: Güzel. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetliydi benim için. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerine de bir kez daha selamlarımı gönderiyorum.
0: Bugün 10.30-11.30 arası seninle. Çünkü arada hep laf attık falan programa katıldık.
1: Evet. Aslında bir buçuk saattir de yayındayız diyebiliriz.
0: Çok da güzel olmadı mı?
1: Çok keyif aldım. İnanılmaz güzeldi. Dediğim gibi bu ailenin bir parçası olmak benim için çok kıymetliydi bugün. Yaşam enerjimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Her zaman böyle yüksek enerjilerde buluşalım inşallah hep birlikte.
0: Instagram'ını da ver.
1: Özlem Demir Müzik yazdıklarında çıkacak olan mavi tıklı bir hesap var. Özlem Demir Müzik.
0: Evet.
1: Müzik vazgeçilmezimiz.
0: Güzel. Özlem Demir Müzik. Sevgili dostlar, Özlem Demir Müzik sayfasından da ulaşabilirsiniz. Peki pazartesi günü tekrardan görüşmek dileğiyle. Bugün Antalya'ya, Lara'ya da selam yollayalım. City Vize Danışmanlık. Lara'da bizleri dinleyen Tunahan Bey'e ve tüm ekibine de Lara'daki şubeniz hayırlı olsun. Sizi seviyoruz. Peki. Hoşçakalın. Pazartesi görüşmek dileğiyle.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

gelir tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim? Ama

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.